Bizdeysin, bunlar o senin üstünde. Baza baza sen köresindir ve az bazı çürü.

gezirgen gezirgandu maygu aragu baygo ya jagana ayada günana yelana yelata bürküdü boz.